parça bir tat. Hadi hadi hadi. Diyeceğin kreşemi kumamı korte şukar. Ama o tamam bu klasik. Kaçan var informasya. O kolektif şukar. Şukar kolektif. Kumpeun sabrı.